0: Aksiyon!
1: Aksiyon!
0: Buraya gel.
1: Gel.
0: Hey, gel gel.
1: Gel.
0: Günde.
1: 11日军，3个伪军。你来过？耶，滚蛋！
0: 不一定吧？你哪有点夸大呢？万一是哪个倒霉蛋过来视察呢？
1: 司令，司令，
0: 来，师长！哎，
1: 司令，
0: 哎，
1: 师长！